Dinerin Kanal HD'den baş hem bu varane ji bu peşkeşkirina bulteneke berfireh yan uçan peşici serin uçaya mehne. Ve Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı sala nüya kuandını nezik de be. Le hecmarek reveberin kuandıngan ji bu kuandına bizmane Kurdi aslengiyan çedik. Nafçıya sermeda ya parezgâh edilbe jiber teqina depoyeke çekan. Çvarde kesmirin u yazde kesedinci birindar bu. Benjamin Netanyahu serdana hezin vlat-i khuay li nava axa Suriye kir. U li nafçıya Cebel Şeyh Ragan elveşina İran u hevalbenden ve nezik buye.

Da şeva derket. Şeva ta le herema düz gaçaye hatta kontrol kiren le ya le taha duhane duhan alaniye ve bandura bayere derbasi nafçaya ala dahe u imam oğlu ebuye. Lehen tahan çil mal hatine vala kiren u hatta naha zedettiri sadu sih hektar zeviji şevetiye. Le Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı dimeha tabak ede nezi 65,000 buyerin trafik kavmine u duman buyeranda zedettiri 230 kes mirine. Serukatiya trafik ile rehberiya giştiya asayişe Türkiye amara buyerin trafik dimeha tabak buhur ide le Türkiye belaf kir. Liguri amaran dve mehede 64,901 buyerin trafik hattına tomar kirin. Duan buyeran deji 44,555 kez birindar bune o 233 kez ji mirine. Hatta eşkere kirin ku deheyama mehin çile heta tabakhe ji vata deheş mehanda le Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı 457,816 buyerin trafiki hatine tomar kirin o duan buyeran deji 272,207 kez birindar bune o 1,430 kez ji mirine.

0: Gerek avve tedbire mi soger bu? Merce bengehin eko dıxala yekemin ayasa edici hatiye diyarkirin zelalı. Evci danina çekan u hilveşanına rehasneye aveki rastu durus u tamami. Her vahad bece heta ku ev yek pek ne yasaya ya çarçuye cina keve meryati. Güllek dazan ku jibo ku yasa bi keve meryati dve rehasın peşi tavahi çeken hudeyne u dve ev yek vere peşraskirin u erekirin. Ev daxuyaniya u vezarata dade nişan deku mekanizmaya hukuki ya pevajuya nu be tamami be encamen qada evlekariye ve girediye. Vezir-i Nafxuyê hukumet-a Herêma Kurdistanê ciddî erkiriye ku ev pevajo de demeke dirêj bikişîne. Lêbelê hem ji aliyê parlamena Tirkiye ve hem ji aliyê pekê bixwe ve gavên ciddî hatin avêtin. Vî wiha aniye ziman dibêje hukumet-a Herêma Kurdistanê û serokatiya siyasî ya herêmê jî piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Her wiha aşkirê kiriye ku danîna çekan û radestkirina wan dê çawa be dibe ku hin hûrdekariyên wê weke pêwîst li ser lihevkirin hêj nehat bikirin.
1: Bixwe em proseya maweyekî zor e berdewam e ve tasavvur dikim dirêjtir jî bêtin. Awe ke cegay dilxoşiya hengavi ciddi haveşra ve la her du lava la hem la lay parlamani Türkiye ve hem la lay PKK ve lek te geçtin ek ve emma ve hukumeti Herimi Kurdistan ve serkirdayeti siyasi ile Herimi Kurdistan palpışti emeyne. İnce çekekan la köde bunu radasi kedekenu çi dekenu ama ne heşta vurdakarine ranga ve ku pevis rekkevteni ile ser nekrabeten. بلام هنگاوی باش چوی تپش و اما پالپشتیش دبینو هیوا دارین تاکو تایش بردوان بید اوی که با گفتگو چه رسر دکریتن هر چند دریش بکریتو و باشتر لوی که یک روش تقا بکریتونو شرک دروز بید
0: لگوری داخویانی که تین داین تماشاوان هجا پیواجوه که لی ترکی و باکور کرسانی دست بکریه دمشه لی افدمه که همه مرود کارا بیجه دو هفته دبکو زیده تر جی آرامی یک بیدنگیه که داخویانی کمتر tendayin. Dve çarçıveyi de hınek yemi ve mücare bişopinin dahuyaniye heri daviye vezire dadiye Türkiye cihe kudibece hatta çek bi tamami neye dayin neye indanin fesihkirna rehis neji gotiye dibece ev yasaya çarçıveyi nakeve vare bici anne. O vezire nafuye hükmete herima kursan ji bahskir ku dibe eyni pengavin baş hatna avetin le şevaza çektanina pekeke dibe ku reketin serine hatı bekir. Hineke Rojev eve mevaneki mecud duhu ki Hebrez Armanç Nerveyi jiro ve kare siyasiye emi hin pırsan jubi bikin şarazaya bu siyasata Türkiye deji keke Armanç merhaba hun khiratına bültenama kef hoşum berene.
2: Harbici.
0: Spaskim. Konağın naha yakup pevajı tera derbas ve hun çavad binin. Yani müddespeki ji amacak büvekir ki hineke bedengiyek heye. Her vaha axaftına vezire dadeye Türkiye ve baskır veji bavarım gudar kır vezire nafkuye ve tahrima kursani hendeki nırhamne ve despeke serveye kem bizan şura hürde kariyen din cihane emi begumaj be fırsan kerem ki
2: Slavu res bu tev binerin beres evak dizanın yani prosa aştiye gelek cara jilaya her du tarafa da atiye bahs kirin. Bu taybeti lay braderin PKK salan otu se bigre. O bu gelek cara di hatta 2013 beraz o jalan da khaza çekdanin ekir. Prosa aşti dast bebebit. O ava kunu keji teta zanin hem u layak dizanin. Beri her tişteki ev prosa jibuku ser bigreid. Zedetir ku daxaza her du tarafa bi de zurufeki naf devleti yani herimi heye ke her dula naçar dibin ve prose goftu bu gobekin bari jbu ku ev prose bi bitaje bawari o pengav beyna peşe xistir جهر دولا گمان هنه به باوری هیه مترسی هنه

0: Yani dve nabere da ajanda ya Türkiye ile Suriye başkara tehditin. Le Suriyeci pevajı destekir ya pevajı entegrasyonu u başbırı veçe. Zaten daha huyani tendani ve vezire kare derveye Suriye es as şeybani bahskiri bu ku kurd bahsa parça bu nekirne kurdan ev redkir partiyen kurdan haft partiyen daha huyani he. Bu hendeki revşeke heri davye bebi avay heye. Hendeki revşaveji hem jube bir person yani siyasete ke çava be kurd beg binin jibo de destura nu de de Suriye nu de mafin kurdan beni çespat.
1: Ne durumun Ravşa Suriye cüdaya. Yani Türkiye devleteke hudan irada huye. Ama Suriye ne var? Yani Suriye nu ava nu kehatiye çekirin. Suriye'ye ki der encame helvuşa yani Ruhana Rejima Esad bider ve hatiye çekirin. Ve şeraciye hatiye dürüst kirin, hatiye amada kirin. Je bekravandaki İslami cihadi tuntrav. Tu bini bi ke insana ke li Türkiye li Suriye bi şey hukumdariye bi ke tişteki asan niye? Li ve jibi se sünaryo hat ne peş ya yekem ev bu evana khas ke Suriye ya khas Suriye hemi yek bigirin bu jibu ve jibi khu farz bi ke ev tuntra uya cihadi çun eser Alevya, çun eser Druza hat, neser Kurda ama ve sünü ve ve rauşa ve senaryoye edi makbul ne bu jilaye hezi nav devleti ve tahalifa nav devleti kebele eve cara kaditiri Suriye edi beref rauşa ki ne istikrar u xirab dibe. Ve de bir de müşkile ki gele ki mazın bu devereji. Jberin de ev senaryoye hata guartın bu senaryoye kuçava edi Suriye ki ke ev kem netevindin yan netevaz o mezhebu din af tenawa Suriye beta kabul kirin behaviyen xo bir nasna men xo af senaryo nu kebre veya de senaryo da bi derece ek naha peşkeşiye kurt dikin de peşkeşiye da eğer bu numune en bejin af senaryo jne ta kabul kirin avi vakti yani le jboy Ravşa Kurd bi taybeti ke jil senaryo yekem ku Kurda Dirav Raqav ev mantaqe diye ku ders Kurda dinne cihye Kurda ders Kurda hatın standın ve katlu am çeybu ne ve kul halabe çeybu ke eğer Kurd ve careji ve Ravşa kabul neken ve ki bere neyzik bibin careka di kumkojiyek li peş Kurda ya ve ev kumkojiye ve carebe yetekirin gele ki farka. Çünkü Kurda piştavaniye nav devleti dejdezden. O aburiye ki usa jinine khul serli peya bigire. O her çar derdu revaji bişli başvure Kurdistan'a hem ura cihewa çamber kirine. Ve bu virengi Kurd hem de nav hisaraki iktisadi da ve hem ji de nav biburin.
0: Başa, hendeki hürtir ser mücara rojava bisek mi zedetir biraz biraz armanç. Yani rachnel ser rojava jihene. Mesela gelek Ali Bastıkın deskeftiyen ku hebun rivberiya hua ser mücara huandine, mücara leşkeri. Yani rasta pevajuye ki ya entegrasyonu despekiriye. Ev deskeftiyen heyi jihene ki ketine bin pırsiyare dve çarşuye de rachne tenkirin. Boku mafin bingeyin her nebe. De desuranu da ben çespandın. Hevildan yen yekbuna kurdan, yekitiya kurdan de asta pevistene gelu siyasata kurdan da Suriyenu.
1: Ah, dve mesele da mürüvçe broderin yepegi rahna biket ke gelek fayda ro darfet hat ya peş ne ditin. O neşe siyaset ki kurdane. Yani siyaset ki hizbiyane bir eve bir. Dve siyaset hizbiyati diji. Yani khobe ben bi khudan şoraşu, khudan haqu o khodit ki ev mumessile kurdaya. Ve kurda ditire dervey khoye iştin. Yani vek pevist stratejik ne hata hava kirin. Her çanda beriz mazlum